Dünya çapında şöhretlerini perçinleyen şarkılardan olmuştu Jump ve Blackpink'te 7.05 saatimiz. Günaydınlar, sabah moduna herkese hoş geldi. Ben Serdar. Hafta içi her sabah olduğu gibi birlikteyiz yine 7'den 10'a. Müzik dünyasının fenomenleriyle yeni günü karşılıyoruz. Sırada Jason Derulo var, Acapulco.

0: Yine sımsıcak bir yaz şarkısı, yaza yakışan şarkıları arka arkaya Radyo Feribel'de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Günaydınlar. Becky G'di dinlediğimiz sesin sahibi Epa. Ben Serdar, Radyo Feribel'de sabah modundasın ve birazdan bakalım kimler burada. Yıllar öncesinden bir Black Eyed Peas itire var mısın? Pump It, daha sonra daha önce Olivia Dean, So Easy. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bonus cool, bonus cool. Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Mısırlı'dan, Mısırlı'dan ilhamla işte o meşhur melodi aynı zamanda belki sinema severler hatırlıyordur. Quentin Tarantino'nun efsanevi filmi Pulp Fiction yani ucuz romanda açılış müziği olarak da kullanılmıştı ve şarkıya çok daha popülerlik katmıştı. Black Eyed Peas yorumuyla hatırladık. Pulp'in sonrasında sabah modunda tek bir değer.
1: Fenomende yeni.

0: şarkısı olan Day Day'la da liselerde sıkça gördüğümüz bir isim. Shakira'ya bu şarkıda Karol G eşlik etmişti. TQG. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Kür Aydınlar, ben Serdar. Birazdan Balenciaga ile Hozi burada olacak. Hemen öncesinde Maximum Hit Müzik'te The Bolsa Magnetic. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy aksiyonda Çağlayan Haliç Edirne Kapı Merter, Haramilere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Hozi, Balenciaga ile buradaydı. Dünya Kupası'ndan sıkılanlara sanal Dünya Kupası verelim. Esports World Cup 2026 için geri sayım devam ediyor. Açılış töreninde Dünya Jünevi Yıldız sahnede olacak, detaylar birazdan. Şimdi sabah modunda Alex Borun.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika'da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Amili erkek basket futbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Baş antrenör Ergin Ataman Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

tatili şarkıların fenomende. Fenomende.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Şimdi arka Kasango Firefly'la bu saat başlıyor.

Dünya Kupası heyecanı yaşıyoruz ve aynı zamanda tabii sanal Dünya Kupası diyebileceğimiz Esports World Cup 2026 için de geri sayım devam ediyor ve işte etkinliğin açılış töreninde 8 Temmuz'a sahnede olacakmış Paris'te DJ Snake, Bipolar Sunshine'a Paradise, sonrasında sabah modunda

0: 2026 takvimler 7 Temmuz Salı sabahını gösteriyor. Herkese merhabalar. Radyo Fermen burası. Sabah modunda M4S yaza en yakışan şarkılardan bir tanesi oldu. Müthiş bir ritim değil mi? Fallen Angel buradaydı. Ve sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Dünya turnesiyle hasılat rekoru elde etti Bad Bunny, Nueva Yol. Birazdan öncesine Tame Impala, Jenny, Dracula. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize, Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
11: Sabah Modu.

Bad Bunny, Nueva Yola buradaydı. Mona Lisa'yı bu kadar eşsiz kılan ne, hiç düşündünüz mü? Leonardo da Vinci'nin tablosundaki sırlar bitmek bilmiyor. Louvre Müzesi'ndeki uzmanlar tablonun mikro katmanlarını gelişmiş X ışınlarıyla incelemişler ve da Vinci'nin tuval üzerinde daha önce hiçbir Rönesans sanatçısında görülmemiş, tamamen kendine has deneysel bir kimyasal karışım kullandığını keşfetmiş. Evet, ona özel bir karışımdan bahsediyoruz. Ünlü ressamın boyanın daha hızlı kuruması ve yüzyıllar boyunca çatlamadan kalması için harcın içine kurşun oksit dozu eklediği ortaya çıkmış. Evet, Da Vinci yıllar sonra şaşırtmaya, büyülemeye devam ediyor insanlığı. Sabah moduna Taylor Swift'e devam.

0: listebaşı şarkılara ve çok önemli işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. Yıl içerisinde özellikle Bam Bam'la listemize sıkça görmüştük. Bu defa Imel Angel ve Ultra Nate eşliğinde buradaydı. Moving to the Sun. Radyo Feribende sabah modundasın. Günaydınlar. Birazdan bakalım kimler burada olacak. Caitlyn On My Way ile radyonda daha önce The Silent Partner ve IVH I'm Learning. Kaçırma.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: vakıf katılım. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut ve Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Tepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de sen...

My Way ile buradaydı. GTA 6 19 Kasım'da piyasada olacak ama dolandırıcılar çoktan işe koyulmuşlar bile. Ön sipariş amacıyla epey bir insanı dolandırmışlar. Detaylar az sonra. Lady Gaga, Doechii, Runway ile şimdi sabah mı?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
2: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Büyük Neon Bir Günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma. İstersen Neon 1.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Amili erkek basket futbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Baş antrenör Ergin Ataman Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oğlu saatimiz, keyifli sabahlar. Radyo Feriment'te sabah modunda bu saatin ilk şarkısı DJ Goja'dan Mexico.

Lizzo ve John Turner. Lizzo Fla buradaydı. Oyun severlerin uzun süredir heyecanla beklediği GTA 6'da 19 Kasım tarihi öne çıkmıştı. Oyun severler 19 Kasım'da oyuna kavuşacak ama siber güvenlik uzmanları şimdiden uyarıyor. Çünkü ön sipariş için dolandırıcılar epeyce bir sahte sayfa açmışlar. Yani oyuna erken ulaşacağım diye paranızı onlara kaptırmayınız.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Fenomen'de yeni.
3: Ava Max. Hi Turkey, Alan Walker here. Check out my new single on Radio Phenomen.
2: Fate.

0: Kendi şirketi olan Elat bünyesinde sınırlı sayıda özel bir yaz koleksiyonu geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüş. Moda konusunda da epeyce iddialı. Liza ona anima eşlik etti bu parçada. Bad Angel. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, Serdar mikrofonda. Kevinis ve Neo'yu Let's Go ile birazdan dinleyebilirsin. Daha öncesinde ise So Easy ile Olivia diyeyim burada. Unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Reklam.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de sen...

Chevrolet Neo, Lesgo ile buradaydı. Gelecekte bir gün acaba tamamen sürücüsüz araçlardan oluşan bir şehir karşımıza çıkacak mı? Çin'in teknoloji üstlerinden biri Shenzhen şehrinin işte geniş bir banliyö bölgesi dünyada bir ilke imza atıp insan sürücülü tüm araçların girişini yasaklamış. Bölgedeki toplu taşıma otobüslerinden taksilere, çöp kamyonlarından kurye araçlarına kadar her şey tamamen yapay zeka tarafından yönetilen otonom araçlardan oluşuyor. Birbirleriyle anlık olarak 5G ağı üzerinden haberleşiyor tüm bu araçlar ve bu yüzden de, bu sayede daha doğrusu, bölgede trafik lambalarına ihtiyaç kalmamış ve kazalarda sıfıra inmiş. İnsanlar da bu araçların içerisinde sadece yolcu olarak bulunabiliyor. Yani hiçbir şekilde araçları kullanamıyorlar. Trafikten ve araba kullanmaktan hoşlanmayanlar için süper bir çözüm değil mi?

0: Senço'nun bundan 10 yıl önce yayınladığı şarkıya Kazak yapımcı ve DJ İmanberk 3 yıl sonrasında oldukça keyifli bir remix yapmıştı. Hep birlikte o şarkıya kulak verdik. Roses. Burası Radyo Ferime. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın ve birazdan Kesa'yı Gabriela'yla dinleyebilirsin. Daha öncesinde ise Shakira ve Burna Boy. Day Day'la radyonda kaçırma. Reklam.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira

daha sonra ermeden hemen önce Robin Thicke, Pharrell, Doechii gibi isimlerde radyonda olacak, haberin olsun. Sabah modunun bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah saat 7'de ben Serdar tekrar mikrofon başında olacağım ve hepinizi beklerim sabah moduna. Şimdi ise Nea, Samsel'le devam.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5. Reklam.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı, bu fırsatı kaçırma.
1: Ne istersen Neon 1. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Radyo Fenomen.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Büyük neon bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
6: İstersen Neon 1.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Expertise. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a Expertise.
2: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Auto Expertise spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Amili erkek basket futbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Baş antrenör Ergin Ataman Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, Merter Halıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, Bayrampaşa İstoç güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zalif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

Hasan bu yılın ilk günlerinde Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümünü yayınlamıştı Slater. Ve işte bu albümünden Dance Radio fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müze birkaç yıl öncesinden devam ediyoruz. Tarzı değiştirme zamanı. Radyo fenomeninde Y2K...

0: Ağustos ortasında yeni albümünü yayınlayacak Becky G ve işte bu albümde de yer alacak single'ı. Epa Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Rosaline, Olivia Dean, Don Toliver ve Doja Cat ortaklığı ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Şensi ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot garaj, oto ekspertiz.
2: Reklam.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertiz.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.

Salı gününde günün ikinci yarısını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğini dilerliyoruz. İşte Rosalie'in ve Snap sonrasında bu kez Olivia Dean zamanı. Radyo Fenomen'de So Easy To Fall.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar. Ben Yalçın Alaca. Bugün sevgili Eray'la beraberiz. Eray hoş geldin.
2: Herkese merhaba, hoş buldum.
1: Eray, şimdi dün akşamdan başlayacağız Dünya Kupası özel programında. Neyle başlıyoruz? Dün akşamki Ortekiz İspanya maçıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi ben dün aslında dünkü programda demiştim ki bu maç penaltılara gider düşüncesindeydim dedim. Uzadı. Gitmemesi için hiçbir neden yoktu ama 90+1'de İspanya'dan gelen gol bu işi bitirdi. Neler söyleyeceksin?
2: Ben de aksine çok gollü geçen bir maç olacak zannediyordum. Ronaldo'nun gol atamaması, Ronaldo'nun turnuvadan elenmiş olması aslında bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu Ronaldo için de geçerli. Dünya Kupası'na artık sahip olamayacak gibi duruyor. Artık 41 yaşında çünkü. 45'inde Dünya Kupası oynamazsa hiçbir sorun yok.
1: Bence de 45'te acaba teknik direktör olarak oynar mı diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim.
2: O zaman alırsa artık helal olsun.
1: Helal olsun. Teknik direktör demişken dün maçtan sonra Portekiz'in teknik direktörü istifa ettiğini de açıkladı basın toplantısında. Ve aslında gazeteciler Portekiz'deki Ronaldo'ya da sordular. Hani bir dahaki Dünya Kupası'nda olacak mısın diye. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Ama teknik direktörün bırakmasını düşünüyorum demişti. Ve sonrasında da teknik direktör istifa ettiğini de açıkladı. Ama dün akşamki Portekiz-İspanya maçına yine bakacak olursak bence takımların yıldızı kalecilerdi.
2: Bu turnuva geneline de geçerli. Gerçekten dünkü maçta çok iyi kurtarışlar vardı. Keza Vazinha'yı da örnek verebiliriz. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiler.
1: Harikulade. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği kırmızı kart ve Donald Trump'ın da etkisi konuşuluyor. Şimdi onun için neler söyleyeceksin?
2: Ya şöyle, aslında yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbola etki etmemesi gereken bir karardı. Yani Trump hakkında da Türkiye'ye gelen eleniyor diyelim.
1: Peki, Trump'tan tabii ki açıklamalar oldu sonrasında. Ben bir taraftar olarak baktım. Futboldan da çok iyi anlarım. Tekrar gözden geçirilmesini istedim dedi ama hani her ülke başkanının eğer başkanlığı bir kenara itecek olursak, taraftar olarak bakacak olursak her ülke başkanının böyle bir isteği olabilir diye de düşünüyorum.
2: Yani.
1: Değil mi? Peki bu akşamki maçlara bir bakacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1, Belçika 4 şeklinde sonuçlandı. Evet. Belçika'da çeyrek finale adını yazdıran kulüplerden, ülkelerden biri oldu. Bu akşam iki karşılaşma var son 16 turda. Saat 19'da Arjantin-Mısır. Ne diyorsun?
2: Arjantin kazanır. Ama gönlüm Mısır'dan
1: yana. Mısır'dan yana, evet. Değil mi? Evet ya, benim de neden söyle. Saat 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var.
2: Ya ben İsviçre taraftarıyım bugün.
1: İsviçre taraftarı, evet. Bu maçta. Şimdi bu arada çeyrek finalde eşleşmeler tabii ki arka arkaya geliyor. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere şeklinde oluştu. Ve diğer 16 turda maçların bitmesini bekleyeceğiz ve bakacağız çeyrek finalde hangi takımlar olacak. Onu bir başka Dünya Kupası özelde konuşacağız. Eray, çok teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: Bu yazın en hit şarkıları
3: En hit şarkıları
0: Fenomen'de.

0: Keyifli günler salı öğle sonrasında daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Switch Disco ve Rehab ortaklığı, The Kid Laroi, Billie Eilish hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Bausa ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Baş antrenör Ergin Ataman Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Coa ve Rehab önderliğinde Sleep Tonight Radyo Fenomen'deydi ve hazır tempo yükseltmişken hatırlatmakta fayda var. Fenomen Club'in her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li ile radyonda hemen her hafta ilk kez duyduğunuz single'lar, canlı mashup'lar sürprizlerle dolu geçiyor. Geçtiğimiz cuma gecesinde oldukça iddialıydı ve yeni bölümü web sitemizde.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yılların başından günümüze dans hitleriyle karşımıza çıkan prodüktör DJ ikilisi Global DJs ve Give It To Me Radyo Fenemen'deydi. Salı gününde bize enerji veren single'lardan biri. Şimdi ise Maximum Hypnoz'u Sikotoy ve Minelli ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Yesterday.

0: gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Enforest'te tempo yükselttik. Fallen Angel radyondaydı. Emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Maksimum hit müzik. Hani yok yok diyebilirim diyor. Temin Pala ve Jenny ortaklığı. Trinix ve Mariana Frost. Shaggy ve Akon hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı ise Alex Warren'la yapacağız.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik.

günü'nde Dior'u ve Drive Forever, sonrasında Maximum Hit müziği Tame Impala ve Jenny ortaklığı ile devam edeceğiz. Bu arada ilginç bir hikaye. Tame Impala aslında bu single'ı tek başına yapmıştı. Sonrasında Jenny ile bir stüdyo session'da Jenny de bir şeyler yapmak istedi ve ortaya çıkan sonucu çok beğendiler. Hatta böyle yayınlamaya karar verdiler. İşte Tame Impala ve

0: Hatırlamamak imkansız. 2010'lu yılların başına hani kelimenin tam anlamıyla damgasını vuran single'lardan biri. LMFAO ve Sexy and I Know It Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var göz atacak olursak? Two Colors, Another, DJ Halet ve Rian ortaklığı, Metaboy ve Samsara, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner'la yapacağız.
1: Reklam. Bir araba dolu sediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Pilot Garaj Oto Expertise. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Salı gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze DJ Goja ve Michiko ile devam ediyoruz.

dünyasının son yıllarda en fazla konuşulan isimlerinden arka arkaya hit single'larla karşımıza çıkıyor. Hugel'den bahsediyorum. Jamaican'la listeleri alt üst etmeye devam ediyor. İşte bu da yepyeni hiti. Ultranate destekli Hugel single'ı Moving to the Sun Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze. Bu kez sesiyle Krul önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de My Life is Going On.

0: Günler çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani mesela kimler var diye soracak olursam, Nicki Minaj ve Kim Petras ortaklığı, Olivia Dean, Ed Sheeran, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Kato ve John'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

sevgili Salı Öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. İşte Nicki Minaj ve Kim Petras'ı bir araya getiren Alone sonrasında bu kez Olivia Dean zamanı. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall in Love.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar. Ben Yalçın Alaca. Bugün sevgili Eray'la beraberiz. Eray hoş geldin.
2: Herkese merhaba, hoş buldum.
1: Eray, şimdi dün akşamdan başlayacağız Dünya Kupası özel programında. Neyle başlıyoruz? Dün akşamki Ortekiz İspanya maçıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi ben dün aslında dünkü programda demiştim ki bu maç penaltılara gider düşüncesindeydim dedim. Uzadı. Gitmemesi için hiçbir neden yoktu ama 90+1'de İspanya'dan gelen gol bu işi bitirdi. Neler söyleyeceksin?
2: Ben de aksine çok gollü geçen bir maç olacak zannediyordum. Ronaldo'nun gol atamaması, Ronaldo'nun turnuvadan elenmiş olması aslında bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu Ronaldo için de geçerli. Dünya Kupası'na artık sahip olamayacak gibi duruyor. Artık 41 yaşında çünkü. 45'inde Dünya Kupası oynamazsa hiçbir sorun yok.
1: Bence de 45'te acaba teknik direktör olarak oynar mı diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim.
2: O zaman alırsa artık helal olsun.
1: Helal olsun. Teknik direktör demişken dün maçtan sonra Portekiz'in teknik direktörü istifa ettiğini de açıkladı basın toplantısında. Ve aslında gazeteciler Portekiz'deki Ronaldo'ya da sordular. Hani bir dahaki Dünya Kupası'nda olacak mısın diye. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Ama teknik direktörün bırakmasını düşünüyorum demişti. Ve sonrasında da teknik direktör istifa ettiğini de açıkladı. Ama dün akşamki Portekiz-İspanya maçına yine bakacak olursak bence takımların yıldızı kalecilerdi.
2: Bu turnuva geneline de geçerli. Gerçekten dünkü maçta çok iyi kurtarışlar vardı. Keza Vazinha'yı da örnek verebiliriz. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiler.
1: Harikulade. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği kırmızı kart ve Donald Trump'ın da etkisi konuşuluyor. Şimdi onun için neler söyleyeceksin?
2: Ya şöyle, aslında yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbola etki etmemesi gereken bir karardı. Yani Trump hakkında da Türkiye'ye gelen eleniyor diyelim.
1: Peki, Trump'tan tabii ki açıklamalar oldu sonrasında. Ben bir taraftar olarak baktım. Futboldan da çok iyi anlarım. Tekrar gözden geçirilmesini istedim dedi ama hani her ülke başkanının, eğer başkanlığı bir kenara itecek olursak, taraftar olarak bakacak olursak, her ülke başkanının böyle bir isteği olabilir diye de düşünüyorum.
2: Yani.
1: Değil mi? Peki, bu akşamki maçlara bir bakacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1, Belçika 4 şeklinde sonuçlandı. Evet. Belçika'da çeyrek finale adını yazdıran kulüplerden, ülkelerden biri oldu. Bu akşam iki karşılaşma var. Son 16 turda. Saat 19'da Arjantin-Mısır. Ne diyorsun?
2: Arjantin kazanır. Ama gönlüm Mısır'dan yana.
1: Mısır'dan yana, değil mi? Evet ya, benim de neden söyle. Saat 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var.
2: Ya ben İsviçre taraftarıyım bugün.
1: İsviçre taraftarı, evet. Bu maçta. Şimdi bu arada çeyrek finalde eşleşmeler tabii ki arka arkaya geliyor. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere şeklinde oluştu. Ve diğer 16 turda maçların bitmesini bekleyeceğiz ve bakacağız çeyrek finalde hangi takımlar olacak. Onu bir başka Dünya Kupası özelde konuşacağız. Eray, çok teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ederim.

0: Haftalarda Türkiye'de İstanbul'da sevenleriyle buluşan Şey önderliğinde Feel the Rush Radyo Fenomen'deydi. Salı öğle sonrasında enerjimizi yükselten single'lardan biri. Ve çok daha fazlası bizi bekliyor demedi deme. Billie Eilish, hemen ardından Andrea Bocelli, David Guetta ve Megan Thee Stallion üçlüsü. Sonrasında Sophia Rice, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika'da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Baş antrenör Ergin Ataman Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

takip ettiği Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım finale doğru ilerleniyor. Ve tabii ki müzikleri de bizi ilgilendiriyor. İşte resmi Dünya Kupası müziklerinden David Guetta, Andrea Bocelli ve Megan Thee Stallion'ı bir araya getiren DNA Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği yine kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Açıkçası itiraz edemeyeceğim üç isim. Sophia Rice, Rita Ora ve Anita ve işte Radyo Fenomen'de.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 11 Temmuz Cumartesi
0: DJ K1 ile eğlence saat 14'te başlıyor.
1: Florida Beach'te
0: eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: İyisini iste, iyi finans.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
9: Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Büyük neon bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Mertel Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Adımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Pirusköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: fenomen bu yazda bomba gibi.
1: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf

Görkem'le Afiyet'in ilişkiler sorusunu birazdan soracağım. Müziğin fenomenleriyle devam edeceğiz. Fenerbahçe'den IOTO, Rolex'le Radyo Fenomen'de. Hadi güzel bir şarkı daha dinleyelim.

0: de yanlış anlaşılan şeyler. Bugünün konusu bu Instagram'dan, Radyo Fenomen'den yazmaya başla. İdeal ilişki aramaya devam ediyor Deniz Görkem. Peki bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'se neler var? So Easy ile başlayacağım. Olivia Dean ardından ise Caitlyn ve Chris Harris'ten Zayna burada olacak. Sakın kaçırma, geliyorlar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Zayna, Caitlyn ve Chris Terrisen'le birlikteydi. Ardındansa bu araların en popüler gündem maddelerinden biri Dünya Kupası. Tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım ekip arkadaşlarım Dünya Kupası hakkında neler söylemiş.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar. Ben Yalçın Alaca. Bugün sevgili Eray'la beraberiz. Eray hoş geldin.
3: Herkese merhaba, hoş buldum.
2: Eray, şimdi dün akşamdan başlayacağız Dünya Kupası özel programında. Neyle başlıyoruz? Dün akşamki Portekiz İspanya maçıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi ben dün aslında dünkü programda demiştim ki bu maç penaltılara gider düşüncesindeydim dedim. Uzadı. Gitmemesi için hiçbir neden yoktu ama 90+1'de İspanya'dan gelen gol bu işi bitirdi. Neler söyleyeceksin?
3: Ben de aksine çok gollü geçen bir maç olacak zannediyordum. Ronaldo'nun gol atamaması, Ronaldo'nun turnuvadan elenmiş olması aslında bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu Ronaldo için de geçerli. Dünya Kupası'na artık sahip olamayacak gibi duruyor. Artık 41 yaşında çünkü. 45'inde Dünya Kupası oynamazsa hiçbir sorun yok.
2: Bence de. 45'te acaba teknik direktör olarak oynar mı diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim.
3: O zaman alırsa artık helal olsun.
2: Helal olsun. Teknik direktör demişken dün maçtan sonra Portekiz'in teknik direktörü istifa ettiğini de açıkladı basın toplantısında. Ve aslında gazeteciler Portekiz'deki Ronaldo'ya da sordular. Hani bir dahaki Dünya Kupası'nda olacak mısın diye. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Ama teknik direktörün bırakmasını düşünüyorum demişti. Ve sonrasında da teknik direktör istifa ettiğini de açıkladı. Ama dün akşamki Portekiz-İspanya maçına yine bakacak olursak bence takımların yıldızı kalecilerdi.
3: Bu turnuva geneline de geçerli. Gerçekten dünkü maçta çok iyi kurtarışlar vardı. Keza Vazinha'yı da örnek verebiliriz. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiler.
2: Harikulade. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği kırmızı kart ve Donald Trump'ın da etkisi konuşuluyor. Şimdi onun için neler söyleyeceksin?
3: Ya şöyle, aslında yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbola etki etmemesi gereken bir karardı. Yani Trump hakkında da Türkiye'ye gelen eleniyor diyelim.
2: Peki, Trump'tan tabii ki açıklamalar oldu sonrasında. Ben bir taraftar olarak baktım. Futboldan da çok iyi anlarım. Tekrar gözden geçirilmesini istedim dedi ama hani her ülke başkanının, eğer başkanlığı bir kenara itecek olursak, taraftar olarak bakacak olursak her ülke başkanının böyle bir isteği olabilir diye de düşünüyorum.
3: Yani.
2: Değil mi? Peki, bu akşamki maçlara bir bakacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1, Belçika 4 şeklinde sonuçlandı. Evet. Belçika'da çeyrek finale adını yazdıran kulüplerden, ülkelerden biri oldu. Bu akşam 2 karşılaşma var. Son 16 turda saat 19'da Arjantin-Mısır. Ne diyorsun?
3: Arjantin kazanır. Ama gönlüm Mısır'dan yana
2: değil mi? Evet ya, benim de neden söyle. Saat 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var.
3: Ya ben İsviçre taraftarıyım bugün.
2: İsviçre taraftarı evet. Bu maçta. Şimdi bu arada çeyrek finalde eşleşmeler tabii ki arka arkaya geliyor. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere şeklinde oluştu. Ve diğer 16 turda maçların bitmesini bekleyeceğiz ve bakacağız çeyrek finalde hangi takımlar olacak. Onu bir başka Dünya Kupası özelde konuşacağız. Eray, çok teşekkürler.
3: Ben de teşekkür ederim.

0: Laptek devam ediyor. Demiştim ki ilişkide yanlış anlaşılan şeyler neler? Gelen mesajlardan okuyayım. Son görünmeyi kapatmak demiş. Mesela ben son görünmeyi kapatmıyorum ama bu yüzden dolayı çok sıkıntılar yaşıyorum. Gerçekten bazı insanlar çok ısrarcı olabiliyor. Hayattaki insan bunu iyi anlayışlı olarak karşılaması lazım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? I'm Learning ile başlayacağım. The Silent Partner ardından ise Breaking Me. Müziğin fenomenleriyle Deniz Görkem'le update. Radyo fenomeninde devam ediyor. Hazır mısın?
1: Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: geldiniz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini...

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Baş antrenör Ergin Ataman Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

de yanlış anlaşılan şeyleri konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazabilirsin. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında. Mesajı görüp birkaç saat sonra cevap verilmesi demiş. Bu birazcık şey, birkaç saat çok geç bir oran. Yani en azından bir yarım saat falan değil. Telefonda kısa konuşmayı tercih etmesi demiş. Yani bu arada çok telefon konuşmaları da bu kadar gerekli mi? Mesela acil bir durum olmadığı zaman. Ne haber? İyi, sen ne yapıyorsun? Sonra ne oldu?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

ilişkide yanlış anlaşılan şeyler neler? Bugünkü ideal ilişki sorusu bu update'in. My Head and My Heart eşliğinde Instagram Rap Fenomen'den yaz bakalım. Umarım günün güzel geçiyordur. Ben Angel'la başlayacağım. Animal Lisa ardından Ever Since You Left Me, French Montana.

0: Florida Beach.
1: 11 Temmuz Cumartesi
0: DJ K1 ile eğlence saat 14'te başlıyor.
1: Florida Beach'te
0: eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nescafe Express modunu

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

Since You Left Me French Montana ardından Kiss and Make Up Dua Lipa ile devam. İlişkide yanlış anlaşılan şeyleri konuşuyoruz. Karşı cins bir iş arkadaşıyla kahve içmek demiş. Yanlış anlaşılır. Yani hani herkesin tanıdığı çok yakınınız değilse yani ne alaka yani? Ben diyorum ki arkadaş olabilir, içebilir tabii ki yahu. Ama

yanlış anlaşılan şeyler neler onları konuşuyoruz. Radyo Fenomeni Instagram'dan yazmaya devam et. Evet, bakalım şöyle gelen mesajlara şimdi. Her paylaşımın beğenilmemesi demiş sosyal medyada. Beğeneceksin, gireceksin, unuttuysan da tek

0: Jagger Radyo Fenomen'de. Kaçırma.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Büyük neon bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı bu fırsatı kaçırma.

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölkem'le

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Derken rezervasyon.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: fenomenlere devam ediyoruz. Dance, Slavitur, senle birlikteydi Aynan. Devil's Cup'la Leoni burada olacak. En sevdiğin şarkıları göndermeye devam. Son saatte ilişkiler sorusunu bir kez daha soracağım.
1: Bu yazın en hit şarkıları
2: En hit şarkıları
1: Fenomen'de.

0: ilişkilerde yanlış anlaşılan şeyler neler? Bugünün konusu bu. Hepa eşliğinde yaz bakalım. Hepa, hepa, hepa. Instagram Radyo Fenomen'de bekliyorum. Son saatteyiz. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'te Runway ile başlayacağım. Lady Gaga, Doğaçi Aydın'dansa Mix Rack, Kels ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de her gün olduğu gibi devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde.

0: Biraz heyecan devam ediyor. Ekip arkadaşlarım onun üzerine birazcık konuşmuşlar. Değerlendirmeler yapmışlar. Hadi bir dinleyelim mi onları?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar. Ben Yalçın Alaca. Bugün sevgili Eray'la beraberiz. Eray hoş geldin.
3: Herkese merhaba, hoş buldum.
2: Eray, şimdi dün akşamdan başlayacağız Dünya Kupası özel programında. Neyle başlıyoruz? Dün akşamki Portekiz İspanya maçıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi ben dün aslında dünkü programda demiştim ki bu maç penaltılara gider düşüncesindeydim dedim. Uzadı. Gitmemesi için hiçbir neden yoktu ama 90+1'de İspanya'dan gelen gol bu işi bitirdi. Neler söyleyeceksin?
3: Ben de aksine çok gollü geçen bir maç olacak zannediyordum. Ronaldo'nun gol atamaması, Ronaldo'nun turnuvadan elenmiş olması aslında bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu Ronaldo için de geçerli. Dünya Kupası'na artık sahip olamayacak gibi duruyor. Artık 41 yaşında çünkü. 45'inde Dünya Kupası oynamazsa hiçbir sorun yok.
2: Bence de 45'te acaba teknik direktör olarak oynar mı diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim.
3: O zaman alırsa artık helal olsun.
2: Helal olsun. Teknik direktör demişken dün maçtan sonra Portekiz'in teknik direktörü istifa ettiğini de açıkladı basın toplantısında. Ve aslında gazeteciler Portekiz'deki Ronaldo'ya da sordular. Hani bir dahaki Dünya Kupası'nda olacak mısın diye. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Ama teknik direktörün bırakmasını düşünüyorum demişti. Ve sonrasında da teknik direktör istifa ettiğini de açıkladı. Ama dün akşamki Portekiz-İspanya maçına yine bakacak olursak bence takımların yıldızı kalecilerdi.
3: Bu turnuva geneline de geçerli. Gerçekten dünkü maçta çok iyi kurtarışlar vardı. Keza Vazinha'yı da örnek verebiliriz. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiler.
2: Harikulade. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği kırmızı kart ve Donald Trump'ın da etkisi konuşuluyor. Şimdi onun için neler söyleyeceksin?
3: Ya şöyle, aslında yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbola etki etmemesi gereken bir karardı. Yani Trump hakkında da Türkiye'ye gelen eleniyor diyelim.
2: Peki, Trump'tan tabii ki açıklamalar oldu sonrasında. Ben bir taraftar olarak baktım. Futboldan da çok iyi anlarım. Tekrar gözden geçirilmesini istedim dedi ama hani her ülke başkanının, eğer başkanlığı bir kenara itecek olursak, taraftar olarak bakacak olursak, her ülke başkanının böyle bir isteği olabilir diye de düşünüyorum.
3: Yani.
2: Değil mi? Peki, bu akşamki maçlara bir bakacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1, Belçika 4 şeklinde sonuçlandı. Evet. Belçika'da çeyrek finale adını yazdıran kulüplerden, ülkelerden biri oldu. Bu akşam iki karşılaşma var. Son 16 turda saat 19'da Arjantin-Mısır. Ne diyorsun?
3: Arjantin kazanır. Ama gönlüm Mısır'dan
2: yana. Mısır'dan yana, değil mi? Evet ya, benim de neden söyle. Saat 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var.
3: Ya ben İsviçre taraftarıyım bugün.
2: İsviçre taraftarı, evet. Bu maçta. Şimdi bu arada çeyrek finalde eşleşmeler tabii ki arka arkaya geliyor. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere şeklinde oluştu. Ve diğer 16 turda maçların bitmesini bekleyeceğiz ve bakacağız çeyrek finalde hangi takımlar olacak. Onu bir başka Dünya Kupası özelde konuşacağız. Eray, çok teşekkürler.
3: Ben de teşekkür ederim.

0: Maxim Uyut Müzik'te demiştim ki ilişkide yanlış anlaşılan şeyler neler. Ortak hesap açmak istememesi demiş. Ortak hesap derken banka hesabı mı yoksa sosyal medyamış mı? İkisi de riskli. Yani evliysen bu arada bankada ortak hesabın kesinlikle olmalı ama Instagram'da ya da sosyal medyada falan yapmayın bence. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz birazdan. Bad Bunny burada olacak. Aynen ise Old Town Road şarkısının remixiyle Lila Six ve Bir Ray Hylis radyo fenomeninde buluşuyor.
1: Reklam. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
6: budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika'da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Baş antrenör Ergin Ataman Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Radyo Fenomen.

0: yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen.
2: Or maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?